0: Aldili. Bol beyim, bol be. Su araş be, su ar, su ar, su ar.
1: Bu aşı aldili, zor aşı be, zor, zor.